0: Bazı anlattığı
1: gazete gazete zor. Aşmadan nasıl mı olur? Bir güzel de murayı.
0: O
1: istisna zimati. Manuş balyona bir de burada kusuy.
0: Her
1: şey ama sofri.